Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım. Git beni kime sorarsan sor, Allah'ına kurban olayım. Bırak da ciğerinde közün olayım, bırak da kaderinde yazın olayım. Bırak da alnında yazın olayım, bırak da ciğerinde sızın olayım.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Melikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 26 Haziran 2026 Cuma sabahındayız. Haftanın son iş günündeyiz. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini elimizden geldiğince aktaracağız. Aktarmaya çalışacağız değerli dinleyenler. Sıcak gelişmelerle programımıza başlayacağız. Venezuela'daki depremin bilançosu açıklandı deniliyor. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e yükseldi. Can kaybının yükselmesinden endişe duyulduğu belirtildi. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Rodriguez, ülkedeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 188'e yükseldiğini, 1500'den fazla kişinin yaralandığını, 200'den fazla kişinin ise enkaz altında kaldığını, halen kayıp olarak aranan birçok kişinin olduğunu belirtti. Rodriguez, ülkeyi vuran iki büyük depremin ardından son duruma ilişkin bilgi aktardı. Ayrıca Venezuela'da olağanüstü hal ilan edilmişti. Değerli dinleyenler, detayları ve daha fazlasını yine sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Mutlak mutlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mecliste Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde ilk kez yan yana geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'le tokalaşması ise kameralara yansıdı deniliyor değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşen genişletilmiş il başkanları toplantısında önemli bir açıklamada bulundu. AK Parti'ye katılan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı deniliyor ve bu videoya yer verilmiş değerli dinleyenler. Avrupa kırmızı alarmda, Fransa'da seferberlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta yangın faciasında 3 engelli kardeş hayatını kaybetti. Haber başlıklarımızdı.

Sıcak gelişmelerle programımıza başladık. Birinci sayfa programına tekrar hoş geldiniz. İstanbul merkezi 3 ilde düzenlenen operasyonda 10 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin litre karışımlı kaçak akaryakıta el konuldu deniliyor. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan piyade subay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurmuş. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada bazı sosyal medya hesaplarında NATO zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı yönündeki iddialar paylaşıldığı hatırlatıldı ve söz konusu iddialar yalanlanmış değerli dinleyenler. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Türkiye bu acı günde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır ifadelerini kullandı. Ankara'da NATO zirvesi süresince sağlık hizmetlerinin aksamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve merkezi ekim randevu sistemi planlamalarında düzenleme yapıldığı belirtildi. Ankara'daki sağlık tesisleri NATO zirvesi süresince tam kapasiteyle hizmet verecek deniliyor.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları var. YKS'de sistem değişecek mi sorusu vardı. Bakan Tekin son noktayı koydu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sistemi değişecek diye hiçbir yerde dile getirmedik. Bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Yani yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterecek. Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok ifadelerini kullanmış. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'yı savaşa sona erdirmeye zorlamak için 40 günlük bir saldırı planı onayladığını duyurdu. Ankara'da terör operasyonunda 103 tutuklama deniliyor. NATO zirvesi öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara'da terör örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonda adliyeye sevk edilen 129 kişiden 103'ü tutuklandı. 26 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı deniliyor. Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 188'e çıktı. 1500'den fazla kişinin ise yaralandığı aktarılmış. Halen 200'den fazla kişinin ise enkaz altında kurtarılmayı beklediği belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel mecliste yan yana denilmiş, işte ilk fotoğraf deniliyor. Mutlak butlan kararından sonra CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel mecliste Orhan Sür için düzenlenen cenaze töreninde ilk kez yan yana geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile tokalaşması ise kameralara yansımış, cenaze töreninde yan yana geldiler deniliyor değerli dinleyenler. Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca Özgür Özel'in haricinde CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turan Çömez, bazı milletvekiller, siyasetçiler ve meclis çalışanlarıyla da tokalaştı deniliyor.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi'ne gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 19 57. Burak Demirtaş, 0507 600 13 89. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 66 40, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Avrupa'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da rekor seviyeye ulaşan sıcaklıklar eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya kadar hayatı olumsuz etkiledi. Ülkede hava durumu kayıtlarının alınmaya başlandığı 1947'den bu yana en sıcak gece yaşandı. Yaklaşık 2 haftadır devam eden yüksek sıcaklıklar nedeniyle binlerce okulda eğitime ara verildi, tren seferleri iptal edildi, İngiltere'de ise rekor hava sıcaklıkları nedeniyle kırmızı alarm verildi, Almanya'da 30 dereceyi geçen sıcaklıklar nedeniyle bazı vatandaşlar şehir merkezlerindeki süs havuzlarında serinlemeye çalıştı, İtalya'da da 17 şehir için sıcaklık alarmı verildi deniliyor. Yaklaşık 14 bin okulda eğitime ara verildiği belirtiliyor. Fransa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılmış. Keza bu şehirlerin dışında Avrupa'daki birçok ülkede de kavuran sıcaklıklar nedeniyle olumsuz durumlar ortaya çıkmış. Almanya'da tüm etkinliklerin de iptal edildiği aktarılmış, haberin detayında değerli dinleyenler. Kocaeli'de iskeleden düşen iki işçi yaralandı. Kocaeli'de inşaatta çalışan iki işçi dengelerini kaybetmeleri neticesinde iskeleden düşerek yaralandı. Tabii ki iş güvenliği çok çok önemli. Buradaki iş güvenliğinin önemsenmemesinden kaynaklı iki emekçimizin yaralanmasının altında yatanlar elbette ki çok çok önemli. İş sağlığı ve güvenliği konusunda Türkiye'nin daha iyi bir planlama yapması gerekiyor. Bu tür kazalar ve ciddi sorunların yaşanmaması için. Kastamonu'da iki otomobili çarpıştı, 4 yaralı deniliyor. Rize Spor savunmaya 2 genç takviye yaptı denilmiş. Ankara'da düzenlenen 32. dönem Polis Akademisi mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye yüzyılını huzurun yüzyılı kılmak için şehirlerimizde, sokaklarımızda, sınırlarımızda ve siber dünyada aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz ifadelerini kullanmış.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Deprem felaketiyle ilgili kendisinden bilgi aldı. Türkiye'nin Venezuela'nın yanında olduğunu bir kez daha dile getirdi. Avrupa'da sıcaklıklar rekor kırdı. 300'e yakın kişi hayatını kaybetti şu ana kadar. Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Avrupa ülkelerinde yeni sıcaklık rekorları kırılırken yaklaşık 300 kişinin sıcaklığa bağlı olaylarda hayatını kaybettiği aktarılmış. Polonya'da küçük uçak düştü. Polonya'nın başkenti Varşova'da iniş sırasında düşen küçük uçakta bulunan iki kişi hayatını kaybetti deniliyor. 3 ilde akaryakıt kaçakçılığı operasyonu 106.500 litre akaryakıt ele geçirildi. İstanbul, Hatay ve Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonların görüntülerine yer verilmiş değerli dinleyenler. Zelenski 40 günlük saldırı planını onayladığını açıkladı deniliyor. Ejderha sıcakları deniliyor, Türkiye'ye yaklaşıyor mu sorusu var. Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası birçok ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Avrupa'da aşırı sıcaklardan dolayı meydana gelen olaylarda 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. Bazı bölgelerde özellikle Fransa'da okullar tatil edildi, kırmızı alarm seviyesine geçildi. Kamuoyunda ejderha sıcakları olarak anılan sıcak hava dalgasının Türkiye'ye ulaşıp ulaşmayacağı ise merak konusu. Meteoroloji uzmanı Adil Tek, sistemin merkezinin Türkiye'ye gelmeyeceğini ancak sıcaklıkların ay sonundan itibaren birkaç derece daha artacağını dile getirmiş değerli dinleyenler.

Az sonra gazetelerimize göz atacağız. Gazetelerimize geçmeden önce haber başlıkları, detay haberleri sizlere aktarmayı sürdürelim değerli dinleyenler. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 28.2 kilogram uyuşturucu maddeyle geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan kamu görevlisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kamu görevlisinin Yüksekova Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor olduğu öğrenilmiş değerli dinleyenler. Fransa'da paraşütçileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği aktarılıyor. Dünya Sağlık Örgütü açıkladı, hantavirüs salgını sona ermek üzere denilmiş. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus hantavirüs salgınına ilişkin yaptığı açıklamada toplam vaka sayısının 3'ü ölümlü, toplam 13'te kaldığı belirtilerek durum stabil olup salgın sona ermek üzeredir ifadelerine yer verilmiş. Restorana kurşun yağdırıp kaçtılar. Bir hafta önce tanışmıştı, evinde asıl halde ölü bulundu. Bursa'da düzenlenen festivalde kan aktı, 2 kişi yaralandı. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Ve Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı deniliyor. Gözaltı kararı verilen Tamar Tanrıyar hakkında yeni gelişme, Erdoğan'ın ailesine tehdit sözleri sonrası denilmiş. Saldırıların ardından İranlı yetkili net konuştu. İran, Amerika ile yapılan görüşmelere katılmadı deniliyor. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler. Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet soruşturmasında 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hatalı sollama yapan alkolü sürücü faciaya neden oldu. Bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı deniliyor. Balıkesir'de de 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Venezuela'da depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1450'ye yükseldi. Haber başlıklarıydı.

Evet, gazetelerimize göz atmaya başlıyoruz. Bu bölümümüzde itibariyle Hürriyet gazetesine bakacağız. Hürriyet gazetesinin sürü manşetine bakalım. Logosunun üstünde bir gün mutlaka barış sevgilim denilmiş. Kadir İnanır aslında herkesin abisidir, dayısıdır, sevgilisidir, oğludur, babasıdır ve aslında o halktır denilmiş. Yeşilçam'ın dev ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlanırken 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural onun vasiyetini anlattı deniliyor. Hemen logonun üstünde Afrikalı ilk turda en başarılı kıta denilmiş. Dünya Kupası finallerine 10 ülkeyle katılan Afrika'dan sadece Tunus elendi. 9 takım son 32 turuna kaldı. 16 ülke gönderen Avrupa'dan 3 ülke elendi. 9 takımdan 7'si elenen Asya hüsran yaşadı deniliyor. Günün programına yer verilmiş. Bu akşam saat 20'de TRT 1'den naklen Brezilya Japonya deniliyor. Yine bu gece 23.30'da yine TRT 1'den Almanya Paraguay maçları yer alıyor, yayınlanacak denilmiş. Asrın şampiyonu Bayn Alçakan deniliyor. 100. yıl Gazi koşusunun kazanı jokey Halis Karataş oldu denilmiş. Veli Efendi tribünlerinde şıklık yarışı vardı deniliyor. Çantalarda neler var denilmiş. NATO'nun Ankara'da gerçekleştirilecek tarihi zirvesi klasik toplantıların ötesinde anlam taşıyor denilmiş. Liderlerin stratejik öncelikleri görüşmelere damga vuracak. İşte her liderin çantasında önemli konu başlıkları denilmiş. Türkiye, Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve İspanya devlet başkanlarının fotoğraflarına yer verilmiş. Güvenlik zirvesinin ötesinde deniliyor NATO zirvesi için.

0: fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
3: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
2: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
2: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
3: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Devam ediyoruz, gazetelerimize devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinden sonra Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinde logosunun hemen yanında felaketin göbeğinde Türkiye umudu deniliyor. Depremin ardından yıkımı yaşayan Venezuela'ya yardıma koşan 75 kişilik Türk ekibi enkaz altından can kurtarıyor denilmiş. Ekibin çalışmalarına yer verilmiş. Türk ekibinin 75 kişilik Türk ekibinin enkaz ve arama kurtarma çalışmalarına katıldığı fotoğrafa yer verilmiş. Emeklinin gözü 3 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne olacak? Sosyal destekler ne kadar artacak? En düşük memur aylığı kaç liraya yükselecek denilmiş ve bu soru sorulmuş. Önder Yılmaz da işin doğrusu 4. sayfaya taşınmış. Özel haber. Sabah gazetesinin manşetine bakalım. Bedel ödedik, engelleri aştık. AK Parti'nin 25 yılda çok büyük bir başarı hikayesine imza attığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destanın bir neferi, bir parçası olduğum için kıvanç duyuyorum ifadelerini kullanmış. Rüşvetin tanığından sarsıcı itiraflar deniliyor. Nişanlı çiftin mutluluğu yarım kaldı denilmiş. Hürmüz'de ateş açıldı. Körfez diken üzerinde. Ankara zirvesi NATO'nun geleceği için önemli. Kirli hesaplarınıza turkuaz medyayı karıştırmayın haber başlıklarıydı. Sabah gazetesinde değerli dinleyenler.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Bursa'da festivalde bıçaklı kavga deniliyor. Bursa'da Kültür Yolu Festivali kapsamında sevilen rap şarkıcısı Ceza'nın sahne aldığı konserde seyirciler arasında kavga çıktı. Kavga bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada iki kişinin yaralandığını belirtelim. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişken'le 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. İzmir Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve gözaltına alınan diğer şüpheliler, toplam 19 şüphelinin adliyeye sevk edildiği belirtiliyor. Sivas'ın Gürün ilçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi denilmiş. Yine Bursa Yıldırım'da bir otomobille servis minibüsünün çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Denizli Pamukkale'de bir restorana kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda ise 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Ankara'da genç kadına dehşeti yaşattı, zorla aracına bindirip gasp etti. Sincan'dan gelen bir haber. Gözaltına alınan zanlı hakkında yağma ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından adli işlem başlatılmış. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişken'le 19 şüpheli Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı ve adliyeye sevk edildi. Sivas'ta sözlü tartışma tabancalı saldırıya döndü, bir kişi ağır yaralandı deniliyor. Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'daki helikopter kazasına ilişkin taziye mesajı denilmiş. 20.000 TL emekli maaşı için yeni hesap deniliyor. Hatalı sollama can aldı, bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı denilmiş. Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Ankara'da otluk alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Mardin'de trafik kazasında 5'i çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı. Güreş festivalinde gerginliğe jandarma müdahale ettiği haber başlıklarıydı.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Bir diğer gazetemize göz atacağız. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine bakalım hemen. Taksit taksit suçlamalar denilmiş. Çöken İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası ve yükselen halk desteğinin ardından yeni iddialar ortaya atıldı deniliyor. Manidar zamanlama denilmiş. Yalım'dan Skorsky çıkışı deniliyor. 100. yıl gazi koşusu Halis Karataş'ın denilmiş. Büyük Atatürk adına 1927 yılından bu yana aralıksız düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi olarak belirtilen gazi koşusunu Halis Karataş'ın jokeyliğini yaptığı Bay Nalçakan isimli safkan kazandı ve Lefkendi hipodromunda koşuya 67.200 kişinin izlediğini belirtelim. Devrimlerin neferi Nadi'yi özlemle andık denilmiş. Tek adam hayır diyemez. Yaşama saygı uyarısı deniliyor. Körfez'de ateş dinmiyor denilmiş. Mutabakata karşın Hürmüz Boğazı'nın istediği gibi gemi trafiğini açmayan Amerika, İran'da askeri üsleri vurdu. Misilleme yapan İran'sa Amerikan üslerinin bulunduğu Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne hedef aldı. Amerika Başkanı Donald Trump başladığımız işi tamamlamak zorunda kalabiliriz diyerek yeni tehditlerde bulundu deniliyor. Emekçiye hakkını vermemekle suçlanan şirket yine sahnede, madenciler ayakta denilmiş, Kadir İnanır'a veda deniliyor. Emeklilerden maaş eylemi denilmiş, Samsun'da eylem yapan emekliler açlık sınırının altında maaşlara isyan etti. Cumhuriyet Meydanı'ndaki eylemde açıklama yapan Devrimci Emekliler Sendikası Samsun Şube Başkanı Arif Kutlu, iktidarın emeklileri yoksulluğa mahkum ettiğini belirtti. Aylıklarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etmişler değerli dinleyenler. Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurt hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından değerli dinleyenler. Hafta başında 29 Haziran Pazartesi sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 30 Haziran, Haziran ayının son programını gerçekleştireceğiz. Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Efsaneleşen LS traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden

0: İstiklal Caddesi numara 145 A Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63. Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77. Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Bozok Spor Genel Kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için Yozgat Büyük Sinema Salonu'nda ertelendi. Yönetim kongrenin 5 Temmuz 2026'da yapılacağını açıkladı ve sürecin sağlıklı ilerlemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yozgat Akdağ Madeni jandarma ekipleri kene ısırmaları ve mantar zehirlenmelerine karşı vatandaşları bilgilendirerek korunma yöntemleri ve acil durum prosedürlerini anlattı, broşür dağıttı, farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. ÇEDAŞ 29-30 Haziran 2026 tarihlerinde Yozgat merkez ve köylerinde bakım çalışmaları nedeniyle belirli saatlerde elektrik kesintisi uygulayacak. Kesintiler iş sağlığı ve güvenliği gözetilerek planlandı, tedbirler alınmalı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki akaryakıt krizini kabul ederek benzin ve jet yakıtı ihracatına getirilen yasağı hatırlattı, dizel ihracatının tamamen durdurulmasını değerlendiriyor. Beyoğlu'nda 15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası tartışmayı kanlı hale getirdi. 60 yaşındaki taciz şüphelisi defalarca bıçaklandı. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 65 kuruştan, gram altınsa 6211 lira 55 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Kanada 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Stephen Eustachio'nun golüyle Güney Afrika'yı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Barış Göktürk, Kulüpler Birliği toplantısındaki tartışmaların geride kaldığını, Fenerbahçe'nin gereken cevabı verdiğini söyledi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

sabahlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, herkese mutlu sabahlar. Hayırlı haftalar olsun. Bugün 29 Haziran 2026 günlerden pazartesi 09.04 Türkiye'nin saatleri. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese hayırlı sabahlar. Tüm esnafa hayırlı işler. Tüm çalışanlara kolaylıklar. Tarlalarda, bahçelerde, çiftçilerimize bereketli, hayırlı bir sezon diliyoruz. Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi. Oğuz Efendi, Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Başlıyoruz, hoş geldiniz. Evet, 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları, türküleri, oyun havalarını, bozlakları WhatsApp aracılığıyla bize ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. 0530 034 66 66 istek attınız. Hoş geldiniz.

Kaydaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak, birbirinden şakalı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, diğer kardın yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri, daha neler neler. Kardeşim Alışveriş Merkezi, İstiklal Cadde, Anlar Sokak, Akdağ Madeninde. Bahçe mobilyaları, raddan masalar, salıncaklar. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde tül perde, zebra, stor perde, ahşap ve metal jalüziler. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir. Ürünlerimiz hakkında geniş bilgi sahibi olabilir. Kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram adreslerimiz arkadaşlar.

Şimdi Mustafa Yıldız Doğan'dan Değili Güzel dinleteceğim. Ondan sonra Ferdi Baba'dan dinleriz. Uğur Akdağ Madeninden bizlerle programa dahil dostlarımızdan hoş geldiniz. Değili Güzel. Evet, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Akdağ Beton Turu Şoförü Uğur sizden, Mustafa Yıldız Doğan'dan Değili Güzel parçasını rica ediyorum şimdiden. Teşekkürler. Size de kolaylıklar. Mecnun Varlık Sorgun'dan burada bir video kaydıyla. Bakayım yayın nasıl, bir dinleyelim. Şıkır şıkır çalıyor yine. Yolunuz bahtınız açık olsun. Selametle gidin.

Alpler'de Cem Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz Tumazı'yla Perdicim Alışveriş Merkezi, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeninde hizmetinizde. Perdicim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri yakından takip edebilir. Ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında geniş bilgi sahibi olabilirsiniz. İstiklal Caddesi'ndeyiz. Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'ndeyiz. Halılar. Mağazamızın hemen ikinci katında 300 metrekare teşhir alanı, 1000 metrekare depo alanıyla bölgenin en iddialı halıları da Halı Evi'nde sizleri bekliyor sevgili dostlar. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdicim Alışveriş Merkezi'nde.

0: Oğuz Efem reklam.
1: Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Coşaroğlu İnşaat ve Tarım, her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit, Coşaroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım, Fikret Coşar ve oğulları, Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
3: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası, Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0. Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
4: Topaloğlu Hafriyat, her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
3: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004.
5: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30 Sorgun. İletişim: 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
7: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: aklından geçen şarkı şimdi senin için çalsın. WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Tarihim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Gülüm etme gülüm. Günaydın vatanım, günaydın memleketimin güzel insanları, günaydın abla, abla, albayım. Ferdi baba, bana sor, itinayla rica etsem ayıp olmaz herhalde. Ne oynuyorsun? Saygılarla arz eder, hayırlı yayınlar dilerim. Dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit. Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya. Erdinç Dursun. 0539 671 1510. Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96.
1: Yozgat'ın sesi
2: Ferdi'cim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

karşılıksız sevginin, vefasız sevgilinin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu kalırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

bana sor. Bana sor. Sevgili Ferdi Baba'nın en güzel şarkılarından biriydi. Ferdi'cim alışveriş merkezi katkılarıyla mekanlarımıza konuk ettik. Zabit Avusturya'dan ulaştırdı isteğini. Hülya Hanım Sorgun'dan aramıza günaydınlar. Nale Hanım iyi yayınlar. Ben Sorgun'dan Hülya, Ömer Faruk Bostan'dan Neyse Boş Ver parçasını rica ediyorum. Çalarsan sevinirim. Bu parça benden sizlere gelsin. Bütün Oğuz efem dinleyenlerine gelsin. Sağlıkla kalın demiş. Siz de efem hoş geldiniz. Neyse Boş Ver, Ömer Faruk Bostan yorumuyla Perdeci Alışveriş Merkezi katkılarıyla radyolarımızda.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

hoş geldiniz. Çana. Aramıza yeni katılan dostlarımız da var. Yasin Kozan Köyü Çandır. Buradan bizlerle. Selamlar ablacığım, kolay gelsin. Bize de Neşet Ertaş'tan Hata Benim, yer verirsen bahtiyar edersin. Sana, bana, halam Fikriye Sancaktar, dayım Halil Sancaktar ve tüm dostlara gelsin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hata benim, günah benim, suç benim. Evet kardeşim, alışveriş merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Çeyize ihtiyacı olan gençler, çıkın çıkın gelin. Sürünür, sürünür, sürünür. Çık, çık, çık, çık, çık, çık.

0: görecek, aman sana yandım görünecek.
1: Evet, bahçeler, balkonlar, teraslar, dolaptan masalar, bahçe mobilyaları, salıncaklar, Ferdicim Alışveriş Merkezi'nde, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeninde hizmetinizdeyiz. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Neşet Ağam söyleyecek, hata benim yayında.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan.
3: Şoför Nalan.

0: Evet, Ferdi'cim alışveriş merkezinde yok yok arkadaşlar. Tefal ürünleri, Karçer buharlı temizlik makineleri, Fakir ve Simfer elektrikli ev aletleri, Akdağ Madeni Bayi, Ferdi'cim alışveriş merkezinde. Air fryer'ler, hamur yoğurma makineleri, mutfak şefleri, filtre kahve, Türk kahve makineleri, blenderlar, mutfak robotları, elektrikli süpürgeler, dikey süpürgeler, tost makineleri, fırınlar, mikrodalgalar. Elektrikli ihtiyacınız ne varsa Ferdi'cim alışveriş merkezinde.
1: Oğuz

0: Şoför Nalan. Boz FM Reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, İletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
3: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanay sitesi, A2 blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
2: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe alüminyum sistemleri, Atasanayi sitesi D blok numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
5: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
2: Güveninizle
3: içerisinde var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Aklından geçen şarkı şimdi senin için çalsın. WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66.

Böyle insan isimlerine yapılmış türküler, şarkılara bayılıyorum ya. Cafer mesela. Nerede bir Serhoş Cafer? Şeydi o. Rumeli havalarından bir şeydi. Biri bize pek gelmez ama sonuçta isimli yani. Aman aman Hatice mesela. Daha çok var. Çok güzel oluyor. İsme yazılmış özel şahsi şarkıları seviyor. Evet, Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla hazırlayıp sunduk ilk bölümü. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler. Çıkın çıkın, gelin İstiklal Caddesi. Anlar Sokak, Akdağ Madeninde hizmetinizdeyiz. Şimdi Perdeci Moni ve Halıyı ve Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilir, kampanyalarımızı, ürünlerimizi yakından takip edebilirsiniz. Cafer yayında. Dur, bu şarkı da benden Cafer'e gelsin. Cafer yumurtadan çıktı, öğe evlat. Başkasının yumurtasını mematinin altına koydum, o da çıktı. Bunların haberi yok, halbuki üvey o, ben biliyorum. Havada kuş musun?

Haydi canım. Hadi görelim kimler burada. 0530-034-66-66 istek hattımız. Önümüzden geçen dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabilir dinleyenlerimiz. Haydi cevap ver. Niçin rakip içtin cevap ver. Niçin rakip içtin cevap ver. Nalan abacığım, ben Çekirek'ten Serdar Erol, Engin Nurşani'den Bülbül parçasını rica ediyorum. Bu parça Akın Beton Taş Ocağı'nda çalışmakta olan bizlere gelsin. Teşekkür ederim abacığım. Biz teşekkür ederiz. Kolaylıklar, hayırlı haftalar olsun. Bülbül'ü seçtim. Bizim Bülbül mü bu? Farklı durum. Haydi geç düşün.

0: Tronçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Ortacım, Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşıyor. Bak ne güzel. Selamlar, iyi yayınlar Nalan abla. Yanımda bulunan Nazlı ve Zeynep Sude prenseslerine sizden bir parça istiyorum. Size ve bütün dinleyicilere gelsin demiş Hüseyin Aydın. Hüseyin abim, Hüseyin Aydın. Vallahi ne güzel, isme göre bir şeyler yapalım o zaman. Nazlı Nazlı bakıp durdun, beni yüz yerimden vurdun. Zeynep'e de yaparım bir şeyler. Bir taşla iki kuş. Zekeriya abi sorgunlar aramızda. Beğendik kavşağından selamlar demiş. Beğendik kavşağına bizden de selamlar olsun. Kocaman alkışlar. Sulama aracı, Sorgun Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü'ne de alkışlar. Görevleri başındalar. Hayırlı görevler olsun efendim. Yanıyor memleket, yanıyor. Sıcak. Ver suyu, ver tazikli olsun. Arada doğmuşlara da tut. Yeşilliklerden çevir. Zekeriya abiye de bisküvi.
2: Şoför abla radyolarda.

0: Nazlı Nazlı isimli şarkısı sevgili İbrahim Tatlıses yorumuydu. Mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğimiz Tüm Hızı'yla. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, Konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelik sunuyor sizlere. Sigortacım Murat Yıkılmaz ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmakta. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 İletişim hattımız. İyi ki varsınız demiş. Zekeri abi sen de iyi ki varsın, hoş geldin.
1: Merhabalar, merhabalar Nalan Hanım.
0: Merhabalar efendim.
1: Ben sorumlu olmuşlarımın Zekeri Akbey. Öncelikle kolay gelsin diyoruz. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Teşekkürler. Günaydın efendim.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Teşekkür ederiz, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Evet Nalan Hanım, bugün yine Beğendik'teyiz. Bugün çarşı, sanayi çarşı, Beğendik, terminal, İmam Hatip ve tekrar sanayi hastane çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Evet. Hava bugün güzel, görüyorsunuz.
0: Güzel güzel. Maşallah.
1: Yok.
0: Bulutsuz.
1: Ama işte yine de yüzümüz necik gülmüyor gibi.
0: Niye öyle?
1: İsteğimize gelelim.
0: İş yok.
1: Biz yine Yozgat Türmenesi çıkıyoruz. Bu parçamız öncelikle siz Oğuz Efem çalışanlarına gelsin ve bütün sorgun dolmuşçu arkadaşlarımıza ve şoför kardeşlerimize, tabii ki şoför Naran'a da gelsin. Sarıkaya Sorgun halkına gelsin.
0: Eyvallah.
1: Sanayi esnaflarına ve çarşı esnaflarına gelsin Sorgun.
0: Hı hı.
1: Şu anda hareket halindeyiz. Saygıdeğer müşterilerimize de gelsin.

0: Cemal Ercan Çandırdın aramızda. Günaydın.
1: Günaydın Nalan Hanım. Günaydın. Ben Çandırdan Cemal Ercan.
0: Hoş geldiniz.
1: Sizden Çetin Körükçü'nün Yıktın Saat Edim adlı parça istiyorum. Hı hı. Tüm sevenlere ve ayrılanlara gelsin.
0: Yıktın saadetimi hemen alıyorum listeye.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 19 57. Burak Demirtaş, 0507 600 13 89. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77, Sorgun Şubesi 0544 838 97 20. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması,

0: Bakanlığı. Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

Evet, günaydın, günaydın, hoş geldiniz. Aramızda yeni katılan dostlarımız da var. Merhabalar, merhabalar. Kayseri, dünyada bulunan abilerim Sezer Saatçi, Muhammed Vurucu, Özgür Kuyumcu ve Kemal Kılıca, Gökhan Namlı'dan Bin Beterim adlı parçayı çalarsanız sevinirim demiş dinleyicimiz. Gökhan Namlı'ydı ya. Merhaba, kolay gelsin abla. Mustafa Yıldız Doğan'dan birer birer gittiler. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onları hiç unutmadık. Saygılar demiş Şahin. İnevi'den gittiler parçanın adı. Alıyorum listeyi Şahin Sarıkaya'dan. Uğur Eybili Isparta'dan aramızda. Senirkent'ten günaydın Uğur Eybili. Ürgüp'ye Eser Seher yerleri. Ürgüp'ye. Doğrusunu soralım Google'a. Ürgüp'te. Bazen harf yanlış basmış olabiliyor. Anlam değişiyor. Evet, sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğim üstümüzüyle bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Ben Deniz Nalan'la birliktesiniz. Saatlerimiz 12'yi gösterinceye değin yine en güzel şarkıları. Zamanı hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Sigortacı Murat Yıkılmaz, Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmetinizde. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

0: kurban canına. Aman
1: canına.
0: Sen de oyna kara kız.
1: Sen de oyna.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efe.
0: Ortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini Murat Yıkılmaz sunar. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'da hizmetteyiz. 0543 772 1026.

0: Küçük gittiler hepsi, iyice iyi gittiler. Evet, sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğin ustamızıyla. Uğur Heybeli'nin seçimiyle yine güzel bir parça dinleyeceğiz. Ürgüp türküsü mekanlarımıza konuk olacak. Fatma Hanım Çandır'dan aramızda.
1: Hayırlı günler Nalan.
0: Pardon, Kayseri'den aramızda.
1: Hayırlı günler Nalan diyeyim. Nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ederim.
1: Ben annemin yanındayım. Bursa'da ablam da var. Hı-hı. Ben senden, annem de çok sevdiği için Kara Hasan'dan Yollar Beni, Ben Yollar Unuttum'u istiyorum. Kara sizlere Hasan. Oğuz efem dinleyicilerine gelsin. Hayırlı yayınlar canım.
0: Yollar Beni, Ben Yolları Unuttum.

0: Oğuz efendim. Reklam.
1: Kanka şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 36 92.
4: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim, abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri Çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
6: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
5: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşehrilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 30 0541-45-47. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544-740-63-37. Atasanayi sitesi Sarıkaya, Yozgat.
0: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
7: Reklamları dinlediniz.
3: Aklından geçen şarkı şimdi senin için çalsın. WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: Gidi Fatma Hanım bir sesli mesaj daha göndermiş. Parçası bitmeden alalım hemen.
1: Ailencem eğer yoğun değil de çalabilirsen, ablam da anadan ayrıyı istiyor. Mümkünse Ayşe Gök'ten annesine, bacısına, ailesine, kızlarına, oğullarına, eşlerimiz Kayseri'de, onlara çalarsan iyi olur.
0: Kim söylüyordu? Ben Kamuran Akkor'dan biliyorum. Anadan ayrı, babadan ayrı, bir de yardan ayrı kaldım. Hepsinden acı. En çabukluğu bu çıktı. Evet, Mustafa MST Sorgun. Sorgun MST Kılıç Koltukbaza'dan selamlar olsun. Oğuz Yılmaz'dan Gülme Karam Oldu parçasını istiyorum. Rastgele demiş. Bosko Hüseyin aramızda.

0: ஆனந்தனாயிரு பவதனாயிரு. Şimdi bir Ferdi Tayfur sözümüz vardı. Onu es geçmeyelim. Şimdi ne yapacağız? Koskoca Hüseyin seçti. Teslim Budak, Penceresi Yeşil Boya parçasını rica ediyorum. Oğuz efendim dinleyenlerine gelsin. Teşekkürler Nalan Hanım demiş. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Şoför abla radyolarda.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Şoför Nalan, Şoför Nalan, Şoför Nalan.
2: Evet, 11.41 Türkiye'nin saatleri, sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla Oğuz Yılmaz yayında.

Mustafa Er, Çoban Davarı'nı yüksekte tuzlar. Mekanlarımıza konuk oldu. Sevgili dostlar sesli arama yapmış. Günaydın demiş. Kim? Ferdi Baba bana sor, dinledik zabit. Hatta çaldığımızı mı unuttuk, nördük, bir daha çaldık. İki kere çaldık şarkı. Arama yapmışsınız ama biz aramalara dönemiyoruz. Yazarsanız yazın. Dönüş yapamıyoruz aramalara. Aman aman Hatice. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bunu saymayalım. Yine görüşelim. Hoşçakalın.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

taşa, tutuldum kara keşe. Dermanlarım kesildi peşinden koşa koşa, dermanlarım kesildi peşinden koşa koşa.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şu anda Oğuz Efem'e kulak veriyorsunuz.
1: Akta Oğuz Efem. Benim aslımızı soran sorsun.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirin.

0: Girelim. Kalite ve güvenin adresi Karayer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör

tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi numara 145A Akdağ Madeni, Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177.

0: Ofisim ofis mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim ofis mobilyaları işinize değer katar.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Sorgun Belediyesi 30 Haziran 2026'da 5 arsa ve 19 ofis için açık teklif usulüyle satış ihalesi düzenleyecek. İhale dosyası 3000 liraya alınacak. Katılımcılardan çeşitli belgeler istenecek. Geçici teminat yatırılacak. Sorgun İş Geliştirme Merkezi Sanayi Ticaret LTD ŞTY 29 Haziran 2026'da 2 geçici beden işçisi alımı için başvuruları bir gün kabul edecek. Çalışma haftada 3 gün 4 ay sürecek. Başvurular sadece özgeçmişle yapılacak. Kurtarlı Köyü'nde barajdan taşan su caminin önüne kadar yükselerek köyü ve yolları sıkıştırdı. Yılanlar köye girdi. Muhtar Mustafa Kılıç yetkililerden yeni yerleşke için çözüm talep ediyor. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki ikiz depremler büyük yıkıma yol açtı. Profesör Doktor Hasan Sözbilir, Türkiye'deki Fays Emniyet Genel Müdürlüğü entlerinin ikiz deprem potansiyelinin belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Hatay'da polis ticari takside 7 kaçak göçmeni yakaladı. Taksiye öncülük eden araçtaki 2 kişiyle birlikte 3 organizatör tutuklandı. Göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araçlar trafikten men edildi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 64 kuruştan, gram altınsa 6147 lira 17 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş Vincenzo Italiano yönetiminde 4 transfer için hızla çalışıyor. 3 oyuncuyla anlaşmaya yakın, Trossard için görüşmeler sürüyor. Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yabancı kuralı ve yayın gelirlerindeki düşüşle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 19 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

0: fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 843 405 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve

0: her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
2: Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
1: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 10 45. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Çetin Kardeşler tarım makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki, 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
7: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatlar. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Sevdam gizli kaldı sazım telinde, Mustafa'm dökülür seher yerinde. Görüşmek mümkün mü günün birinde? Hayal oldum, serap oldum, sır oldum. Kim ne bilsin

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler, ev

0: tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
5: Reklamları dinlediniz.
6: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
7: Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: Hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

Nasılsın diye sorma bana. Ankara gibiyim işte. Gülmeyi dikim evinde, coşkuyu Bahçeli'de. Aşkı Ankara'nın bütün semtlerinde bıraktım. Ulus kadar yorgun, kayaş kadar yıkık, Çin Çin kadar belalı, yeni mahalle kadar saf ve çocuksu. Aşkı kadar vefalara alışık, Kızılay kadar kalabalık, Etlik kadar cefakar, Tunalı kadar asilim. Ankara gibiyim işte. Yani uzaktan ışıl ışıl ama aslında yorgun ve her şeye rağmen Anıtkabir gibi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: E kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Almadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Mardin. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: bunu anlatmaya ömür mü yeter? Yiğidin sevdası başında tüter. Yellere düşerse, yellere düşerse unutma beni. Unutma beni.
1: Yozgat'ın sesi.

Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız.

0: Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim, Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgu Şubesi 0544 838 9720.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: saat diyordun, 10 saat oldu. Hadi kalk da gidelim ya.
1: Allah
0: ben
1: Allah.
2: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat. Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
3: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
4: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
5: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve

0: adres Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
2: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Sorgun Belediyesi 30 Haziran 2026'da 5 arsa ve 19 ofis için açık teklif usulüyle satış ihalesi düzenleyecek. İhale dosyası 3000 liraya alınacak, katılımcılardan çeşitli belgeler istenecek, geçici teminat yatırılacak. Sorgun İş Geliştirme Merkezi Sanayi Ticaret Ltd. Şişli 29 Haziran 2026'da 2 geçici beden işçisi alacak. Haftada 3 gün 4 ay çalışacak personel için başvurular sadece İşkur hizmet noktasına yapılacak. Kurtağlı Köyü'nde barajdan taşan su caminin önüne kadar yükselerek köyü ve yolları sıkıştırdı. Yılanlar köyü bastı. Muhtar Mustafa Kılıç yetkililerden yeni yerleşke alanı için çözüm bekliyor. CHP lideri Özgür Özel İzmir'de kadın kooperatiflerini ziyaret ederek partisini iktidara taşıyacaklarını, çiftçilere destek vereceklerini ve yeni bir siyasetle halkın iktidarını hedeflediklerini vurguladı. Kocaeli'de TikTok'ta yapılan beğeni yüzünden başlayan tartışmada 16 yaşındaki İO, 17 yaşındaki İE, A'yı iki kez bıçaklayarak ağır yaraladı. E, A'nın dalağı alındı, tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 65 kuruştan, gram altınsa 6136 lira 53 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş 2026-2027 sezonu için Nike sponsorluğunda yeni iç saha, deplasman ve 3. formalarını tanıttı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella takımın karakterini övdü, Dünya Kupası'na kısa sürede döneceklerini söyledi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sorgun'da bugün az bulutlu ve açık hava hakim. En yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün az bulutlu ve açık hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Akdağ Madeni'nde bugün az bulutlu ve açık hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 23 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya ile tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

efendim. Selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese. Herkesime mutlu akşamlar diliyorum. 18.05 Türkiye'nin saatleri. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi. Oğuz efendim burası. Bendeniz Nalan Hanım, birliktesiniz. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. WhatsApp aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları 0530 034 66 66 aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım programın başında. Evet. Akkayalar Mobilya'da Bambi Öykü merkezimizden her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tonk otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Öykü merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik 30-034-66 66 aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım programın başında. Evet. Akkayalar Mobilya'da Bambi Öykü merkezimizden her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tonk otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Öykü merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik

görelim kimler nerelerden bizlerle. 0530 034 66 66 iletişim hattımız. İsteklerimiz için saatlerimiz 21'i gösterinceye değin sizlerleyiz. Sizin seçtiklerinizle de devam etsin program. Rukiye Hanım Sarıkaya'dan aramızda. Sarıkaya'dan Rukiye selamlar. Nalan Canım hayırlı akşamlar olsun. Zara'dan benim hayatım. Bir de Selahattin Bölük'ten Yozgat sürmelisi iyi olur demiş. Yetişir mi? Valla şey gibi olacak. Ne derler ona? Çiftlik iş mi gideceğiz? Uzaktan görenler Mesut sanıyor. Bilmezler gözlerim her gün ağlıyor. İçimde dinmeyen yaram kanıyor. Bir meçhule döndü benim hayatım. Işıklar altında sönmüş gibiyim. Gözlerim içinde yalnız biriyim. Hoş geldin. Ne güzel sarı çiçekler bunlar. Eline sağlık. Aleyküm selam Aytaç abi. Aytaç abi ben buradayım demiş. Hoş geldin. Ankara'dan Nazarımızda Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısını istemiş. Ok Kocam ve Kader Birliği yaptı Resul Çakır. Ümit Çelik, Oğulcay İpek, Burak Bilgin ve Kaan Yeşilova'ya armağan ediyorum. İyi yayınlar diyor. Teşekkür ederiz.

Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitlerimiz. Beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akkayalar, mobilyadan sevgili dostlar. Bambi Öykü Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız ve mobilya mağazalarımızla hizmet veriyoruz. Bambi mağazamızdan her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK'tan TOK otomobilden birini kazanma şansı sizleri bekliyor. Bambi Öykü Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 indirim ya da kredi kartına vade farksız 9 taksit imkanı sizleri bekliyor. 0544-208-32-33'ten bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Teç abi selamlar. Merve Hanım kolay gelsin. Ferdi Baba'dan haram oldu çalar mısın aileme size. Ankara Ticaret Lisesi 1996 İ sınıfına ve dinleyen herkese gelsin. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.

0: OZM Reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
5: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
6: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Aklından geçen şarkı şimdi senin için çalsın. WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
9: Akkaya Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: seven gönüller kahrolur. Şu koskocaman dünyada bize gülmek haram olur. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bir yandan isteklerimiz ulaşsın 0530 034 66 66 iletişim hattımız.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 74 96
2: Yozgat'ın sesi Ozan.
3: Aklından geçen şarkı şimdi senin için çalsın. WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66
4: Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
0: Evet. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Büyük Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sizleri bekliyor. Bambi Büyük Merkezi Akkayalar Mobilya Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetinizde 0354 alan koduyla 772 43 38 0544 208 32 33 iletişim hattı. Bambi Büyük Merkezi mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız, mobilya mağazamızla Akkayalar Mobilya'ya uğramadan geçmeyin. Beyaz eşya, halı dünyası ve mobilya mağazamız Nevzat Şener Bulvarı Bambi karşısında hizmetinizde 0354 alan koduyla 772 43 38 0544 208 32 33. Evet, gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz arkadaşlar. Evet, Rabia Ünal aramızda. Mahmut Yanık ve ortamındaki bütün arkadaşlarına hava öğütten bir gönlüne ben sığmadım parçasını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun demiş. Selamünaleyküm Ankara'dan Duygu ben. Mehmet Acıoğlu ihtiyacım var şarkısını Akdağ Madeninde bulunan Okkocan ve Kader Birliği yaptı. Resul Çakır, Ümit Çakır, Oğulcay, İpek, Burak, Bilgin ve Yeşil, Kaan Yeşilova'ya armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demişler. Onlar için bir istek yapıldı. Metin Işık söyleyecek. Aydan Güzel size de armağan olsun.

0: aklından geçen şarkı şimdi senin için çalsın. WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Akyalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
2: Evet, Libya'dan merhabalar, iyi yayınlar, iyi günler. Ben Ergün. Sıradaki şarkı Eynelli köyüne gelsin demiş. Ergün hoş geldin Libya'ya. Bizden de selamlar olsun. Şöyle güzel bir mezdeke mi dinlesek acaba? 90'lardan falan. 90'lardan bir mezdeke dinleyelim ya. Libya deyince Arap ülkeleri sıcak durular. Cayır cayır yanıyordur memleket. Bizim Marmara bölgesi, İç Anadolu, batı kesimler, Avrupa, Hollanda pek aratmıyor bu aralar. Hollandalıkları gördünüz mü ya? Teknoloji mağazalarını yağmalamışlar. Süs havuzlarında yüzüyorlar.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efe.
2: Şöyle bir serin serin misin?
1: Şu anda Oğuz Efe'ye kulak veriyorsunuz. Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar. Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Başkent Road Balance ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balance ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 7593 0533 359 7593.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam

0: Cam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

Evet, merhabalar, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan Ramazan, Akdağ'da bulunan dayım Mahmut Yanık için Eyüp Han'dan Anam parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar dilerim der. Merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan Elif, Akdağ'da bulunan Mahmut Yanık için Selçuk Balcı'dan Deniz Üstünde Fener istiyorum diyor. Merhabalar, hayırlı günler, Libya'dan selamlar. Sıradaki şarkıyı tüm Akdağ Madeni ve Eynel'li köyüne, halkına armağan ediyorum demiş Ergün. Evet, kendi çekimim bu diyor Rukiye Hanım. Kendiliğinden gelen sığır kuyruğu çiçeği. Yozgat bitki bitki konusunda her çeşit şifalı otlar çoğu mevcut Nalan canım demiş. Ya hakikaten kendiliğinden çıkıyor bunlar. Ha, ne kadar güzel çiçek. Maşallah. Ankara'dan selamlar Esra ben. Yozgat Akdağ Madeni'nde bulunan eşim İslam Altun'a Alişan'dan Oy Gülüm parçasını rica ediyorum. Gönderirseniz sevinirim. Alıyorum isteği. Hülya Hanım Sorgun'dan aramızda Hüseyin Kağıt'tan Deli Deli parçasını çalarsanız sevinirim. Bu parça benden tüm Oğuz FM dinleyenleri için gelsin. Teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Siz de efendim hoş geldiniz. Sorgun'a da selam. İhsan Aksan aramızda, büyük insan, intizardan istiyorum demiş. Aleyküm selam. Çalarsan sevinirim. Aksan Tarım ve Hayvancılık'tan selamlar. Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin. Atilla Bozkurt, Çokum Eşmeköyü Sarıkaya'dan burada. Sıradaki parça Çokum Eşmeköyü'ne, muhtarına ve Uğur Bozkurt'a gelsin. Saygılar demiş, saygılar bizden. Evet, 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Ramazan aramızda. Ramazan'ın parçasını okuduk onu galiba. Nerede? Dur bakayım. Bulalım. Gördün mü, yıllar geçmiş istedi biri. Ama Öğüt Ramazan Elifan istemiş. Elif Akdağ'dan, Aytaç abi Ferdi Baba'dan istedi. Çaldım. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler. Akkayalar Mobilya'da arkadaşlar, yazıp siliyorsunuz ya mesajları. Silmeyin, ben isteği çıkarıyorum, siz mesajı silip başka bir tane yazıyorsunuz. Sonra buralar karışıyor. Oğuz Danacı, Kayseri Bünyan'da olan kardeşim Mehmet Danacı ve arkadaşım Musa Çolak'a Tahir Uçar'dan Gördün mü yıllar geçmiş şarkısını armağan ediyorum demişsiniz ama en sona gitmişsiniz. İlk yazdığınız mesajı silmeseydiniz vakti gelmişti bak. Çalmam lazım. Biz gönderelim yine, Hulusi Gökmeşe'den gönderelim onu. Ne yapmayın, bekleyin, mutlaka okuyun. Hayırlı akşamlar Nalan Hanım, Müslüm Baba'dan Hangimiz Sevmedik çalar mısınız? Ankara Ticaret, 1996, 6 İ sınıfı, Aytaç, Tuncay, Derya, Erdal, Ümit, Sibel, Adem, Fazilet, Musa, Tahir, Gülay ve Zekiye'ye armağan olsun. Teşekkürler demiş Gökhan Malkoç, bizlerle programa dahil dostlarımızdan hoş geldiniz. Evet, Akkayalar Mobilya Bambi Uyku Merkezimizden her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansını kaçırmayın. Her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz.

Evet, 19.10 Türkiye'nin saatleri, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Selamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Akdağ Vadisi'nde bulunan dostlarım Serkan Uludağlı, Mesut Şener için. Mesut Çelebi'den Gizli Yaram parçasını armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum der. Zalim Kizir Çekerek'ten aramızda. Müslüm Gürses'ten Mutlu Ol Yeter çalar mısın? Bu üst kat, bu parça üst kattaki babam ve anneme armağan olsun demiş. Hangimiz sevmedik var Müslüm Baba'dan? O sırası geldiğinde peş peşe yapabiliriz.

Evet, Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tumuzuyla bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Evlenecekler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler, Akkayalar mobilyaya uğramadan geçmeyin. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde de 41 toktan birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar mobilyadan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya, Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmet.

0: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer ellerine.
2: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595, 0544 772 1595.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
4: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform vincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi, Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004, 0544 772 3004.
5: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33, 0538 311 44 33.
6: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi, H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448, 0536 958 2448.
7: Güveniniz
3: içinizde var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Aklından geçen şarkı şimdi senin için çalsın. WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
9: Akıyalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
10: Evet, ilk bölümü nihayetlendireceğiz. İki güzel Müslüm Gürses şarkısı var elimde. Nalan Hanım tam parça çalarken okur musunuz tekrar demiştim Müslüm Baba. Hangimiz sevmedik çalar mısınız? Ankara Ticaret 1996. 6 iyi sınıfı Aytaç, Tuncay, Derya, Erdal, Ümit, Sibel, Adem, Fazilet, Musa, Tahir, Gülay ve Zekiye'ye armağan olsun. Teşekkürler demiş Gökhan Malkoç bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Müslüm Baba Akkayalar Mobilya katkılarıyla yayında.

0: Saat 19.32 Türkiye'nin saatleri, Eser Metal katkılarıyla programımızın ikinci bölümü sevgili dostlar. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz Deniz'deyim. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubemiz. Samet Cengiz yetkilimiz 0536-986-3944. Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemlerde Eser Metal'de. Salim Kizir'in seçimi Müslüm Gürses Mutluoğlu Yeter. Bu parça üst kattaki babam ve anneme armağan olsun dedi. Buyurunuz.
1: Oğuz Efendim.
2: Eser Metal şoförün ağlanı sürdü.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik'ten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162.
1: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
2: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

Mesut Çelebi gizli yaranma isimli çalışması mekanlarımıza konuk oldu. Bombalanmış şehir gibiyimden sonra da en çok istek alan çalışmalarından biri. Eteser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğim üstüm hızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili ne varsa aklınıza gelebilecek tüm malzemeler Eser Metal'de sevgili dostlar.

Evet, Murat Göğebakan yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz TUM hızıyla. 19.51 Türkiye'nin saatleri. Burası bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi. Oğuz FM Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metine dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en iddialı demir toptancısı katkılarıyla Semih Cenk'e.

Neredeysen bir haber gönder, diğer yorum yanında kalmış. Karanlıklar ülkesindeyim, ışıklarım hep sende kalmış. Semih Cenk yorumu mekanlarımıza konuk oldu. 19.55 Türkiye'nin saatleri. Kolay gelsin abla, ben Erhan Akkuş. Sıradaki parça Pınarbaşılı Caner Tolga Yıldırım'a gelsin. Caner abi, unutulmadın, unutulmayacaksın, seni seviyorum, ben Erhan Akkuş demiş. Evet, dünyadan mesajlarımız ulaşıyor. Ayteç abi alkış göndermiş Müslüm Baba şarkısına. Nane Hanım iyi günler. Ben Haydar Caferoğlu, Mehmet Çakar'dan Gardaş parçasını çalarsanız çok seviniriz. Akdağ Madeninde bulunan kardeşlerim Ayhan Akgel, Halit Tümtürk, Kaan Kaplan, Serkan Uludağlı, Arlı Fero, Mesut Şenel, Serhat Kurt, İsmail Yanık ve ismini sayamadığım tüm eşime dostuma gelsin. Dil söyler, zaman kanıtlar demiş. Ne güzel. Evet, Eser Metal Atasanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubesi'yle hizmet veriyor sevgili dostlar. Sarıkaya'da bir diğer şubemizde açtık biliyorsunuz, pardon, Sorgun'da. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi, 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metali dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdik. Mehmet Yakar.

0: hayat bana zulüm kardeş.
1: Bir kurşun sık ölüm var.
0: Söyle nasıl gülüm kardeş. Devam ediyor birlikteliğim hızıyla. Evet, dünyada bulunan amcam Keleke, Uğur Karakuş'tan Av Gözlüm parçasını, Av Gözlü Yarim parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim demiş dinleyicimiz. Ben Bedirhan Kelek, Emircan Kele'ye amcam, Emircan Kele'ye armağan ediyorum parçayı diyor. Hemen aldım, listeye gönderiyorum arkadaşlar. Bu şarkıların gözü kör olsun. Ah bu gönül şarkıları, pardon. Buyurunuz.

0: bir gününde iki aşk olmaz derler. Sevecekse insan candan sevmeli. Devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimize ulaşmaya devam ediyor. Selamlar Nane Hanım. Emrah'tan son kurşun parçasını kendime ve Ayteş abiyi istiyorum. İyi yayınlar dilerim demiş Gökhan Malkoç bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Emrah Kurşun isimli çalışması.
1: Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

0: düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu çok uzun yıllar olmuş dinlemeyeli Emrah'ın bu şarkısını. Evet, 20.14 Türkiye'nin saatleri. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısıdır Eser Metal. Atasanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da merkez satış şubemizde hizmet veriyoruz. 0536 986 3944 iletişim hattımız Eser Metal Sorgun şubemiz. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı'nda 0501 066 7066 iletişim hattımız Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemler ayağınıza kadar geldi. Eser Metal katkılarıyla Veli Erdem yayında.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Akak.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. %30 indirim abartısız kampanya. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır. 0544 740 63 37. Atasanayi sitesi Sarıkaya Yozgat.
1: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
5: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

yalnız takılıyorum. Çekemiyorum kimseyi. Her şey bana batıyor. Dinlemiyorum hiçbir şeyi. Divane meczup gibi bir ileri bir geri. Terk edilmiş mekanlara müptelayım o sıra. Sebep arıyorum sebepsiz kavgalara. Geziyorum yağmur ilk düştüğünde sokaklara. Bir ben oluyorum, bir de kahrolası karanlık. Azrail'in geçtiği yollara müptelayım o sıra. Geçmişim yardan, serden tanımam kimseyi. Selam verseler bile duymam hiç kimseyi. Lal oluverir dilim görünce seni. Bir tek sana, bir tek sana müptelayım o sıra.

0: Çaya bir sigaraya müptelayım bu sıra. Ozan Manas. Uzun zamandır dinlemediğimiz çalışmalarından biriydi. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Tumuz'uyla. Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Biraz hareketlendik Simicenk, dinleyelim mi? Sanma sen yoksun diye ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki.
1: Şoför hala.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz.

çözülmedi ki. Et metine dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. 0-536-986-3944'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Eser Metal Sorgun Şubemiz Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı'nda 0-501-066-7066 iletişim hattımız. Eser Metal'den bölge halkımız için bir hizmet daha. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, hapkant kesimle metale dair tüm işlemleri Eser Metal olarak ayağınıza kadar getiriyoruz arkadaşlar. Serkan Nişancı yayında.

0: Aldık ama Uğur Karakuş'un parçası o parça değilmiş anlaşılan ki. Çünkü bir kez daha ulaşmış mesaj. Bünyanda bulunan amcam Emircan Kele'ye Uğur Karakuş'tan Ahı Gözlü Yarim şarkısını armağan ediyorum. Çalarsanız çok sevinirim demiş. Bir de nokta nokta nokta göndermişsiniz. Valla abi bulamadım şarkıyı. Böyle Ahı Gözlü Yarim içinde geçen bir cümle mi? Öyle bir sevda vay vay diyor ama bunun içinde mi acaba? Şimdi acabalarla olmaz, 10 tane Uğur Karakuş çalarız. Bir daha bakalım. Şarkının adını bileceğiz. Şarkı sözü diyelim. İçinde geçiyor büyük ihtimalle. Öyle bir sevdaya düşmüşüm parçanın adı. Öyle sanıyorum. Vay vay. Ahı Gözlü Yarim benden ayrıldı. Ama şarkının adı o değil. Öyle bir sevda diye isteyeceksiniz. Bir daha yeniden böyle isterseniz bulamayabilirim. Bilginiz olsun.
1: Oğuz efendim.
2: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Gelin.
1: Sermetal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Uğur Karakuş yorumuyla dinledik. Vay Vay isimli şarkısı mekanlarımıza konuk oldu. Kaydedin, bir köşeye not edin. Zor bulduk yani. Bir daha yok diyebilirim ben de. Yok öyle bir parça diyebilirim yani. Merhaba, ben Sarıkaya'dan Gülsüm. Gülsümcüm hoş geldin. Ferdi Tayfur'dan Duyuramam çalabilir misin? Tüm sevdiklerime ve sizlere gelsin bu parça demiş. Ferdi Baba yayında.
2: Oğuz Efendim.
3: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Hasretin alev alev sardı içimi. Duyuramam, duyuramam sana sesini.
1: Eser mezar, şoför
0: nalını sunar. Hasretin alev alev yakar içimi. Duyuramam, duyuramam
2: sana sesini. Ferdi Baba'yı hasretle anıyoruz. Derya Bedavacı'dan yeni bir parça var. Henüz 5 gün olmuş. Atlatır bizim şarkısını göndereceğim. Eser Metal katkılarıyla sondan bir önce. Aç sesini aç Ferdi.

0: artık yavaş yavaş neredeyse bir sona doğru yaklaşıyoruz. Son bir mesajımız var. Mesut Kurt Sorgun'dan dinliyor bizi. Sizden Hakkı Bulut'tan Feryadım Yansın Dağlara istiyorum. Bu parça dinleyen herkese gelsin. Mesut müzisyensin galiba. Sen bari yapma be Mesut. Feryadım yansın dağlara, boyun eğmiş kararlara ellerin olmuş. Hasretin var bölük bölük, tütmüyor ocağım sönük. Tüm ruhum kıbleye dönük, ne diyor? İntizarım var, intizarım var şarkının adı. Şarkı uyduruyoruz, ben de yapıyorum böyle, şarkı isimlerini uyduruyoruz. Zor bulmadım, bu kolaydı. Kolay yerden sordu Mesut. Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk son bölümü. Dinleyen dinleten programımıza dahil olan, eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak yakın, kulak misafirliği eden tüm dinleyenlerimize, yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına teşekkürler. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.
1: Oğuz efendim.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam

0: Zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik. Yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin, aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0500 43 0505-406-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Sizgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: var benim, kime ne?
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Sorgun Belediyesi 30 Haziran 2026'da 5 arsa ve 19 ofis için açık teklif usulüyle satış ihalesi düzenleyecek. İhale dosyası 3000 liraya alınacak, katılımcılardan çeşitli belgeler istenecek, geçici teminat yatırılacak. Sorgun İş Geliştirme Merkezi Sanayi Ticaret LTD Şişli 29 Haziran 2026'da 2 geçici beden işçisi alacak. Haftada 3 gün 4 ay çalışacak personel için başvurular sadece İşkur hizmet noktasına yapılacak. Kurtağlı Köyü'nde barajdan taşan su caminin önüne kadar yükselerek köyü ve yolları sıkıştırdı. Yılanlar köyü bastı. Muhtar Mustafa Kılıç yetkililerden yeni yerleşke alanı için çözüm bekliyor. CHP lideri Özgür Özel İzmir'de kadın kooperatiflerini ziyaret ederek partisini iktidara taşıyacaklarını, çiftçilere destek vereceklerini ve yeni bir siyasetle halkın iktidarını hedeflediklerini vurguladı. Kocaeli'de TikTok'ta yapılan beğeni yüzünden başlayan tartışmada 16 yaşındaki İO, 17 yaşındaki İE, A'yı iki kez bıçaklayarak ağır yaraladı. E, A'nın dalağı alındı, tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 65 kuruştan, gram altınsa 6136 lira 53 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş 2026-2027 sezonu için Nike sponsorluğunda yeni iç saha, deplasman ve 3. formalarını tanıttı. A milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella takımın karakterini övdü, Dünya Kupası'na kısa sürede döneceklerini söyledi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 24 derece olacak. Sorgun'da bugün az bulutlu ve açık hava hakim. En yüksek sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün az bulutlu ve açık hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 23 derece. Akdağ Madeni'nde bugün az bulutlu ve açık hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 23 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar, Oğuz FM Gece.

0: Yar yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, ladin kereste, selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Bir gece vakti kapına gelsem, yüreğimden seni seviyorum diyebilsem ve sen kapıyı açıp hoş geldin diyebilsen, işte bir efsane, bir çiçek, bir umut, bir aşk ve sen, seni seviyorum.

0: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkı.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Demek gidiyorsun, beni terk edip. Hemen mi demeye dilim varmıyor? Unutmanın vakti yakın diyorsun. Yarın mı demeye dilim varmıyor? Bu yürek onundu, oydu sahibi. Şimdi ayrılığın oldu şahibi. Bana niye getirdiniz tabibi? Deva bul demeye dilim varmıyor.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Günü gelir sen de benden çekip gidersen,

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Ne güzel şey seni seviyorum demek. Sevdiğini söyleyebilmek ne güzel. Her baharda, gece gündüz, her saniye. Seni seviyorum, seni seviyorum, seviyorum seni diyebilmek.

Çünküsü yok. Nedeni yok sevmeyin. Zamanı hiç yok. Dakikalar zaman üstü. Utangaç bir gecenin kucağında. Yağmurlar vuruyor pencereme. Aşkın vuruyor kalbimin kıyılarına. Gecenin bu çıldırtan yalnızlığında. Aşkın ayak seslerini duyuyorum yüreğimde. Ve hasretin içimde. Seni seviyorum. Sesini duymak istiyorum uyumadan önce. Sabahlara kadar konuşmak. Hiç kapatmamak telefonu. Aynı düşlere uyumak sonra. Ve uyanmak aynı güneşe.

Daha bir güzelleştim son günlerde. Gözlerimin içi parlıyor. Kabıma sığdıramıyorum aşkı. Gülmek geliyor içimden. Sokaklarda koşar adım yürümek. Tanıdık tanımadık herkese selam vermek. Merhaba ülkemin güzel insanları. Hepinize, hepinize merhaba. Sizi de seviyorum. Yağmuru, denizi, kokusunu toprağımın. Gök mavisinde güvercinleri, martıları, dağ eteklerinde gelincikleri seviyorum ateş kırmızısı. Bindallılarıyla köylerim.

0: Senin sevdiğin gibi topluyorum saçlarımı. Siyah kazağımı daha çok yakıştırıyorum kendime. Ve daha çok seviyorum limonlu çayı. Senin sevdiğin her şeyi seviyorum. Türkülerini memleketinin, feneri, kara kartalı senin için. Davamızı ve şiiri sen de seviyorum. Seni seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum.
1: Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Seni seviyorum.

0: Petrol İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii Altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.

Sevdam gizli kaldı sazım telinde, Mustafa'm dökülür seher yerinde. Görüşmek mümkün mü günün birinde? Hayal oldum, serap oldum, sır oldum. Kim ne bilsin?

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.